hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544-717-3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir. Dinle.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Aktüel Showtime. Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilometre cillop gibi. Yes. Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arif Güven Showtime.
2: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime
3: başlıyor kurban olduğum. Haydi bayanlar baylar.
4: Bayanlar baylar. Radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Yapıştır kurban olduğum Arif Güven Showtime.
0: Tabii ki Arif Güven.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, duydunuz. Arif Güven Showtime elbette bugün de aslanlar gibi radyonuzda. Umarım güzel, hatta çok güzel bir gün geçirirsiniz. Geçirmezseniz de çok da önemli değil benim için. Çünkü açıkçası sizi tanımam etmem yani. Öyle değil ya. Yok be, söylerken bile kalbim sıkıştı, yemin ediyorum. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Son derece duygusal bir insanım. Evet abi, ilk defa denk gelenler varsa söyleyelim. Duygusal bir insanım. Kronik olarak bekarım. Hayvanları çok severim. Ve şanssızlık konusunda gerçekten söylüyorum. Bedevi'den ötedeyim yani. Öyle abi. Dinleyin dostlar, vallahi söylüyorum. Ben sunuyorum diye demiyorum ama muhabbetim iyidir. Sinirliyken sadece kendi kendime konuşunca rahatlıyorum. Çünkü tanıdığım en kafa dengi insan, hakikaten söylüyorum, benim. Yani kendi kendime konuşunca da Allah rahmet eylesin, hep annem aklıma geliyor. Annemle bir konuda tartışıyorduk. Bak, tartışma 30 saniye sürüyor yavrum. Bu tartışma 30 saniye sürdü ya. Bittikten sonra annem kendi kendine 5 dakika konuşuyor. Ama malumunuz, kabul edelim, memleket olarak hakikaten söylüyorum. Melodramaya, bağlamaya bayılıyoruz abi. Dün bir görüntü vardı. Yavrum niye böyle yapıyoruz ya? Ülkede yer yer, zaman zaman, durun durun. Bunu görüyorum ben. Şimdi bu hani evlenme muhabbeti, genç kızın evden çıkma muhabbeti. Yavrum bakıyorum, ağlamalar, sızlamalar. Yani ölüme gider gibi ağlayan gelinler var ya. Dedik bu ne? Sevdiğin insanla birlikte olmak için evlenmeye karar vermişsin. Evden çıkarken ölümüne ağlıyorsun. Herhalde geleneksel amatör böyle bir tiyatromuş. Yavrum olayı abartanlar var. Ağıt yakanlar var. Sanki hani düğün evi değil. Zannedersin cenaze eviymiş gibi. Vallahi çok fantastik bir ülkeyiz abi. Nerede ağlayıp nerede güleceğimizi falan hep karıştırıyoruz ya. Bakıyorsun mesela, diyorsun ki babacığım, bizzat benim şahit olmuşluğum da var. Baba, kız evlenip gidiyor. Kızın evi, ailesinin oturduğu eve maksimum 5 dakika yani. Bu ne? Ülkedeki düğün cenaze merasimi gibi. Vallahi. Ellerde telefon, kollarda bilezik, ağızlarda salya, burunlarda sümük. Dün nasıl bir kombinasyon bu kardeşim? Dur oğlum dur. Başlar başlamaz. Ben hep söylüyorum abi, benim şerem düşük. Bana ne haber de hayatımı anlatırım sana. Vallahi söylüyorum ya. Çiçeğim, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim, dinlemek için...

0: Kazasız belasız cezasız yolculuklar. Bu arada kurban olduğum malumunuz. Ya dur, haberi böyle vereyim. Sevgili dinleyenler, şu anda arabasında bizlerle birlikte olanlar, üstelik de arabası dizel olanlar, kurban olduğum arabanızın deposundaki motorinin litre fiyatı daha da bir değerlendi ya. Yani zam mı? Vallahi zam, billahi zam. Baba, nereye kadar gidecek bu iş? Bakıyorum ülkenin, hakikaten söylüyorum, pompacısı memurundan, müfettişinden daha fazla vergi topluyor ya. Oğlum, başlar başlamaz zam haberi var. Bir zam haberi daha var. O da kurban olduklarım. Sevgili dinleyenler, kitaplara zam gelmiş. Dedim işte bu kötü oldu. Yani memleketteki 5 kişi için. Yani Happy Top'u o kadar kitap okuyan vardır gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Neyse, konuşuruz. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara, oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen herkese Allah kolaylık versin. Elbette tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Bugün de yalnız bırakmamışlar. Ses kayıtlarımız var, fotoğraflarımız var, mesajlarımız var. Ki birazdan malum biliyorsunuz, yoklama zamanı diyeceğiz. Şöyle bir yoklama yapacağız. Memlekette neredeyiz? Gezegende neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Nerelerden ne selamlar var? Hepsini anlatacağız. Muhtemelen geçen ben de bir afyonu patlatayım, bir kendime geleyim. Bak, benim gibi kendisine gelememiş olan arkadaşlarımız varsa, yavrum git yüzünü bir daha yıka, sırtını çiğnet, belini kütürdet, yap bir şeyler işte. Çünküsü gün başladı, sıcak bir gün. Bir de bugün baktım, yavrum bugün dünya sarılma günüymüş. Dedim bu sıcakta. Her güne de bir şey buluyorlar ya. Yok dünya kucaklaşma günü, yok dünya sarılma günü, yok dünya makas alma günü. Bu kadar sıcakta hakikaten söylüyorum, dünya kucaklaşma günü hiç cazip gelmedi bana. Velhasıl ben de sevgili dinleyenler, madem öyle, şu an itibariyle bizlerle birlikte olan bütün dostları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Evet abi. Ve artık programa da başlıyorum. Hazır mıyız? Kurban olduğum ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız yolculuk başlasın yavrum.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum, ben de buradayım.
3: Arif Güven Show.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

Trend Showtime. Yapıştır kurban olduğum Arif Güven Showtime. Kurban olduklarım diyoruz. Bunların zımbaturları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Şimdi yoklama zamanı, sosyal medya adreslerimizi hatırlatma zamanı. Sıkı dostlarım takip ediyorlar. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha 0530-071-4355. Çiçe, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, aynı zamanda bizi TikTok'tan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, adresimizi elbette belli, programımızın adıyla aratabilirsiniz. Arif Güven Showtime. Yes. Bu arada, evet ya, şimdi hatırlatmışlar canım kardeşim. Elbette şimdi mağazanın ismini söyleyemiyorum ama kurban oldum. Bak, reklam olmasın diye ben bu radyonun adını söylemiyorum yani. Çok çok teşekkür ederim. Ya dün bir kulaklık baktım. Hatta canım kardeşime şunu söyledim. Dedim ya sevgili dinleyenler, elektronik mağazalarda çalışan, ne bileyim abi, bu arkadaşların bir tık da olsa, bak çok fazla değil, bir tık da olsa elektronik konusunda bilgili olması gerekmiyor mu ya? Vallahi söylüyorum. Ya elektronik ürünleri babacığım karpuz satar gibi satıyorlar ya. Bu iş böyle olmaz ki ya. Bu kaç para? Bu ne kadar? Ver, olmaz abi. Bak, kulaklık konusunda bir şey sordum. Adam bana dedi ki, abi dedi, ses veriyor işte dedi. Dedim ilginç, kulaklık ses veriyor yani. Baktım orada ütüler var. Dedim oğlum bak, kurban olduğum, soracağım, korkuyorum. Şuradaki ütü muhtemelen de ütü yapıyordur yani. Selam olsun Cemil kardeşim benim. Dinliyormuş. Velhasıl ne diyordum yavrum? Sosyal medya adreslerimizi hatırlatıyorduk. Dediğimiz gibi 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Twitter yavrum, TikTok Arif Güven Showtime. Twitter. Karıştırdım galiba, Instagram. Ya kurban oldum, biliyorsunuz işte Allah aşkına. Ben bir afyonu patlatayım abi, bir kendime geleyim ya, vallahi söylüyorum. Kurban oldum, yoklama zamanı. Selam yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Antakya ile şöyle bir başlayalım. Kurban olduğum. Selam olsun. Bursa burada abi. Kahramanmaraş'tan selamlar. Burhaniye, Yettikkale. Kırklareli, yaz yoklamaya. Buyurun bak, Mardin'e selam olsun. Tokat bizimle birlikte. Bandırma'dan selamlar. Yalova burada. Afyonkarahisar, Eskişehir, Ordu, Ünye. İzmir merkez, yaz yoklamaya. Bilecik burada. Karaman burada. Çorum burada. Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Biga. Kurban olduğum. Samsun, Bafra'ya selam olsun. Yozgat aynı şekilde. Londra'da. Hatta şöyle söyleyelim. Bütün gurbetçilerimize selam olsun. Evet. Buyurun. Elbistan'dan selamlar abi. Silifke burada. Nazilli.

0: mesaj gelmiş de nereden? Bak daha önce yazmış Adıyaman'dan selamlar abi. Eyvallah kardeşim. Manavgat, kurban olduğum. Bizim kemik kadro zaten burada. Selamlar, selamlar. Bergama'ya selam olsun. Buyurun Bergama'dan. Hasan'ım da yollamış. Oba. Yayını sabırsızlıkla bekliyorum. Abim yaz beni yoklamaya. İsviçre'den Emre, kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederim. Kitem yaz yoklamaya. Çandarlı temizlik işleri. Ozan, Ümit, Mehmet al yoklamaya. Buyurun. Bak ne kadar güzel. Diyor ki zam haberi böyle güzel mi verilir arkadaş? Evet abi. Arabanızdaki yakıt şu anda değerlendi sevgili dinleyenler. Yaktığınız yakıt da değerleniyor yani. Öyle vereceğiz abi, bundan sonra yapacak bir şey yok. Buyurunuz. 40 derece Hatay sıcağından selamlar. Yılmaz'ım canım kardeşim benim, hoş geldin. Çiğdem'im aynı şekilde hoş geldin. Buyurun. Mehmet abim demiş ki o kadar laf sokuyoruz diye beni seviyorsun. Öpücükler, inanılır gibi değil. Evet ya. Abim benim Almanya selam olsun. Ömer'im kurban oldum. Buyurun. Suzan'ım da gelmiş. Bizim kadro toplanmış, bir ses kaydımız var. Yavrum açılmıyor. 8703 telefon numarasının son 4 rakamı. Kurban oldum. 5161 aynı şekilde. Bugün baya bir ses kaydımız vardı da açılmıyor. Bu ne? Bakayım. İlk defa yazıyoruz. 3538 telefon numarasının son 4 rakamı. Buyurun. Kardeşimi yayınlar. Sakarya'dan Murat ben. Eyvallah Murat'ım. Canım kardeşim. Lüleburgaz'dan dinliyoruz. Eşimle birlikte. Selam olsun. İlk defa yazıyorum. Erzincan Merkez. Halime Özdemir. Kolay gelsin. Ay kurban olurum ya. Size de kolay gelsin. Çalışan herkese. Buyurun. Eskişehir'den Ceren ben. Dün keşfettim seni. Çok sevdim. Çok çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler sevin beni. Alın evde besleyin beni. Sabahları iş yerinde sıkılıp bunalmaktan kurtardın beni. Ceren'im aramıza hoş geldin. Malum artık vazgeçemeyeceksin. Muhtemelen de sana sorduklarında sakın beni dinlediğini söyleme. Yoksa vallahi acaba hastanede Arif Güven Showtime dinliyorum desen seni acilden içeri alırlar. Aşçı Engin'im kurban oldum. Merhabalar, merhabalar. Mustafa Bekereci. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Londra'dan dinliyoruz abi. Eyvallah kardeşim benim. Selam olsun. Baba bir dünya mesajımız var baya. Vallahi söyleyeyim. Yapıştır Arif Güven Showtime. Bu ne? Hoş geldin canım ciğerim. 1436 güreğimiz gelmiş. Almanya'dan hava gelmiş. E baba toparlanmışız. Bundan iyisi Şam'da kayası. Vallahi söylüyorum. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler birazdan da şöyle bir şey yapacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bugün hangi haberleri seçtik? Hep birlikte şöyle bir haber başlıklarına bakalım.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, Showtime.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işte.
6: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Müşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.

0: Eri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-060.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Döntetlen Showtime.
1: Hep söylüyorum, kocaman bir aile olduk. Bak, birbirimizi merak da ediyoruz abi. Bizim Amsterdam'dan dinleyicimiz Esin'imiz acaba dinliyor mu? Uzun zamandır evet katılmıyor. Esin'im bildiğim kadarıyla iş değişikliği sebebiyle zaten açıklamıştı. Ama baya bir zaman oldu hakikaten söylüyorum. Ses soluk yok. Muhtemelen sağlığı yerindedir inşallah. İşindedir, gücündedir. Bu radyo programı daha çok işsiz güçsüz insanlarınmış gibi oldu böyle. Sevgili işsiz güçsüzler, bugün de benimle birlikte misiniz? Tabii. Öyle oldu. Duyuyorsa da selam olsun eşinimize. Şimdi haberler memlekette ne oluyor orada bitiyor. Çiçer bakalım hangi haberleri seçmişiz. Buyurunuz. Şimdi havaların ısınması malumunuz her yerden memleketten gelen böyle bir orman yangınları durumu söz konusu. Allah akıl fikir ihsan eyle. Bursa'da malum takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Osman Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan vatandaş demiş ki canım istediği için ormanı yaktım diyor bu arkadaş. Vallahi bütün ruh hastalarıyla birlikte yaşıyoruz yemin ediyorum ya. Ve 35 yaşında çıkarıldı mahkemece tutuklandı. Vallahi ömrünün sonuna kadar yatsın. Hakikaten söylüyorum, ömrünün sonuna kadar yatsın. Şimdi havalar sıcak. Yavrum sosyal medyaya giriyorum sürekli bikinli fotoğraflar. NASA da bu akıma uymuş biliyor musunuz? Babacığım bak şimdi Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi diyorsun. Twitter hesabından bikinili bir kadının fotoğrafını paylaşmış. Hatanın fark edilmesiyle tweet hemen silinmiş. Ancak bildiğiniz gibi internet asla ne yapıyor unutmuyor. Hemen böyle bir ekran görüntüsü almışlar. Vallahi dedik nasıl ya? Bildiğin NASA bikinili kadın fotoğrafı paylaşmış yavrum.

0: Kamerun 40'lar elinde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı haberimiz var. Niye düzensiz göçmen diyorlar onu da çok çözmüş değilim. Bakacağız, anlatırız. Şimdi şöyle bir şey yapılmış, bu bir derlemedir. Polise yakalanınca canım kardeşim ne diyeceklerini şaşıran insanların da hayat hikayeleri var. Bunu mesela polislere ders olarak vermişler. Şimdi yakalanınca panik halinde söylediğimiz yalanlar var, üçkağıtlar var. Mesela bak şimdi iki tane uyuşturucu satıcısı polis operasyon yapınca aynı tuvalette yakalanıyorlar. Ve arkadaşlar demiş ki biz yıllardır aynı tuvaleti kullanıyoruz yani. Mesela derler ki örneklerde cüzdan çalarken yakalanan bir yan kesici de şey demiş. Valla demiş kendi cebim zannettim yani. Böyle bir derleme var. Bakarız. Başka ne oluyor de bitiyor. Buyurun, önce namaz sonra hırsızlık. Son seferinde yakayı ele verdi. Diyarbakır'da farklı tarihlerde girdiği 8 camide namaz kılıp cemaat dağıldıktan sonra içerideki televizyon ve ses sistemlerini çalan şüpheli Y.K. son gittiği camide yakalandı. Kurban olduğum. Maalesef kötü bir haberimiz var, o da şu. Sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak. Ve sevgili dinleyenler, yazın aldatmalar artıyormuş. Herhalde diyoruz, hazır soyunmuşken diye mi düşünüyoruz? Bakarım. Bu ne? İtalya'da kolejyuma isim kazıyan İngiliz turist özür mektubu yazmış. Bakarız. Bu ne? Rize'de fıkra gibi tadilat. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde fıkraların aratmadığı bir olay yaşandı. İlçenin Yeni Cami köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Temizel, Pembe Köşk ismini verdiği ve yeni restore ettiği evinin üst katına kapı yapmış. Bakmış ki üst katta kapı var ama yavrum üst kattaki kapıya ulaşacak merdiven yok yani. Demişler madem üst kata kapı yaptık buraya bir de merdiven lazım artık yani. Anlatırız. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Yavrum olabildiğince relax. Gerekçesini biliyorsunuz, malumunuz, bir o kadar da elbette zamanımız var.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklar elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun. Yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
4: Arif Güven.

0: Pascal, Showtime.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselteyim. Sebep, buradayız burada. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, bari bir şöyle bir haberlere bakalım. Buyurunuz. Komşuluk ilişkileri yerini AVM'ye tercih ediliyor. Nedir hikaye bakalım. Şehirlerin gelişip metropolleşmesi, eski mahalle ve sokak kültürünün giderek azalması ve komşuluk olgusunu da yok etmeye devam ediyormuş. Araştırma Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İstanbul'da çat kapı misafir kavramı üzerine böyle bir araştırma gerçekleştirilmiş. Araştırma sonuçlarına göre günümüzde komşuluklar arasında hala hoş geldin ziyaretleri sürüyor. Ve derler ki aylık geliri arttıkça komşularda samimiyette azalma yaşanırken eğitim seviyesi yüksek olanlar çat kapı misafire daha olumsuz bakıyor. Yavrum çat kapı misafir nedir hakikaten söylüyorum. Profesör Doktor Ebu Fen Süleymanlı, çağdaş toplumda bireylerin komşularını tanımak ve ilişkilerini güçlendirmek yerine AVM gibi tüketim mekanlarında zamanlarını geçirmeyi tercih ettiğini de söylemiş. Ve der ki gerçekleştirilen araştırma çalışmalarıyla toplumdaki davranış biçimlerine değişimlere ışık tutan Profesör Doktor Süleymanlı, geçtiğimiz aylarda en çok ses getiren yalnızlık araştırmasının ardından bu kez de komşuluk araştırmasını yapmış. Sosyolog Fatma Makaraç ile birlikte böyle bir araştırmaya imza atmış. Ve derler ki 172 kişinin bilgileri alınmış. Velhasıl çıkan sonuçlar da şu. Demişler ki ankete katılanların %68.1'i kadın, %41.6'sı erkeklerden oluşuyormuş. Eğitim durumları incelendiğinde görüşülen kişilerin %26.3'ünün ilkokul, ortaokul, %15.2'sinin lise ve %12.5'inin de üniversite mezunu olduğu görüldü. 5 kişilik ailede yaşadığını ifade edenlerin oranı %37.5 iken 3 kişilik yaşadıklarını ifade edenlerin oranı %20.8. 4 kişilik yaşayanların oranı ise %16.7 olarak göze çarpmış. Araştırma bulgularında komşular ile tanışıklık durumu incelendiğinde katılımcıların %51.4'ü komşuları ile hoş geldin ziyaretinde tanıştıklarını söylemişler. Bu bulgu toplumumuzun geçmişten süre gelen komşuluk vazifeleri günümüzde hala devam ediyor göstergesini vermiş. Komşular ile akraba aracılığı ile tanıştığını söyleyenlerin oranı %18.1. Bu sonuçta anlaşılabildiği gibi diyor ki akrabaların yalnızca gerekli olan kan bağı vazifesi olarak değil, aynı şekilde komşuluk kültürüne de olumlu katkısı olduğu da görülüyor. Şimdi aylık gelir arttıkça komşu sayısı azalıyormuş kurban oldu. Komşularınıza çat kapı gidiyor musunuz sorusuna katılımcıların %51.4'ü hayır demiş. İyi, aferin. %29.2'si evet demiş. %19.4'ü ise çok nadir cevabını vermiş. Ve derler ki ilçeler bazında karşılaştırıldığında Beyoğlu ilçesinde ikamet eden katılımcıların %22.2'si komşularına çat kapı misafir gittiklerini ifade ederken mesela başka bir semte bakmışlar, Fatih ilçesinde katılımların %6.9'u çat kapı misafire gittiğini ifade etmiş. Akrabalarınıza çat kapı haber vermeden gidiyor musunuz? Vallahi ben çağırdıkları zaman bile gitmiyorum açıkçası. Çat kapıyı geçtim yani. Velhasıl akrabalarınıza çat kapı haber vermeden gidiyor musunuz sorusuna katılımcıların %27.8'i evet demiş. %55.6'sı hayır, %16.7'si çok nadir cevabını vermiş. Söyleyemedim, özür dilerim. Tam yutkunduğum geldi böyle. Ak dedim kaldım abi. Akraba ve komşulara çat kapı gidilmesinin sebepleri arasında özel günler, çay, kahve içmek %51.4 ile ilk sırada yer alan özel günler %15.3 ile ikinci sırada yer almış. Yani daha çok çay kahve içmeye gidiyoruz. Ankette eğitim seviyesinin misafirin geldiği saate verilen tepkiye etkide ölçülmüş. Sonuçlar bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe çat kapı gelen misafire daha olumsuz tepkiler verdiğinde ortaya koymuş. Görüşülen kişilerin %36.1'i misafirlerin çat kapı geldiği vaktin önemli olduğunu ve uygunsuz bir saatte gelen misafire olumsuz tepki gösterebileceğini de ifade etmiş. Herhalde ya. Gecenin bir saati abicim. Kaza, ölümlü hastalıklar gibi acil durumlarda ne yaparsınız sorusuna katılımcıların %51.1'i polisi veya ilk yardımı ararım yanıtını verirken %20.8'i yakın akrabalarımı demiş. Evet, aynen öyle, kaza yaptın, Allah göstermesin. Diyorlar ki hani böyle bir durumda kimi ararsınız? %51.4'ü haklı olarak demiş ki ben polisi ararım ya da işte sağlıkçıları ararım. %20.8'i yakın akrabalarımı ararım demiş. %19.4'ü komşularımı ararım yanıtını vermiş. ve der ki haberi şimdi finallendireceğim. Profesör Doktor Süleymanlı araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulunmuş. Günümüz kentlerinde bireylerin birbirlerine mesafeli ve güvensiz yaklaşımlarıyla zayıflayan güven duygusuyla kent merkezinde nüfus yoğunluğunun artması sonucu kim olduğunu bilmediğimiz kişilerin sayısının yükselmesi gibi etkenlerin komşuluk ilişkileri biçiminin değerlenmesine neden oluyor. Hakikaten şimdi çok katlı apartmanda yaşayanlar muhtemelen hakikaten üst katta kim oturuyor, ne bileyim abi, onun üstünde kim oturuyor, değil mi? Bilmiyordur birçoğumuz yani. Öyle abi. Der ki bir başka önemli etken tüketim odaklı yaşam biçimini oluşturuyor. Çağdaş toplumlarda bireyler komşularını tanımak ve ilişkilerini güçlendirmek yerine AVM gibi tüketim mekanlarında zamanlarını geçirmeyi tercih ediyorlarmış. Böyle bir anket sonucu vardı. Sevgili dinleyenler, mali bunuş ki günün konusunu elbette birazdan verecek miyiz? Birazdan vereceğiz. Hatta buradan gelecek bilginiz olsun.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
9: Saygı Mağazaları.
10: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
11: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Bahçesi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
12: Evinize en uygun tüller.
13: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
12: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Köven Showtime.
1: Yapıştır kurban oldum. Arif Güven Showtime. Şimdi sevgili dinleyenler, bakalım.

0: peki abi, şimdi az önce verdiğimiz haberle alakalı hemen günün konusunu da verelim. Günün konusu şu olsun. Bak diyor ki tamam, günün konusu bugün adetlerimiz yok. Adetlerimiz değil de şöyle bir şey olsun. Şimdi iki tane, hani komşuluktan bahsettik. İki tane şeyi çok merak ediyorum. Bunun birincisi şu. Sevgili dinleyenler, şimdiye kadar hani şey diyoruz ya, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yavrum, komşunuzun şimdiye kadar sizden istediği tuhaf böyle bir istek oldu mu? Evet abi. Günün konusu bak iki aşamalı olacak. Babacığım, hiç unutmuyorum. Bir gün komşum benden ödünç şunu istemişti dediğiniz. Hani işte tuzu geçtik abi, ne bileyim işte tuzdur. Ne bileyim işte bir bardak yağdır gibi gibi, bunları geçtim. Komşunuzun şimdiye kadar istediği sizden tuhaf böyle bir isteği oldu mu? Bunu soralım. Yo, olmadı derseniz. Komşunuza ne söylemek istersiniz abi? Evet. Ya eski komşunuz olabilir, şimdiki komşularınız olabilir, bilmiyorum ama öncelikle şeyi çok merak ediyorum. Hani komşularınızdan şimdiye kadar gelen tuhaf bir istek var mıydı abi? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Çiçeğim, kurban olduklarım, sadece WhatsApp'tan gelen mesajları böyle bir bakıyoruz. Diğer yerlerden yollamayınız, görmüyoruz. Evet abi, benim komşumun şöyle bir isteği olmuştu benden, çok şaşırmıştım dediğiniz acep ne varsa bir yazın yollayın. Şayet böyle bir durum yaşamadıysanız. Yavrum, siz de komşunuza ne söylemek istersiniz, bundan bahsedin. Ben söylemiştim yavrum, hakikaten bunu yıllar önce yaşadım, çok çok eskiden. Bir gün evde oturuyorum, çat dedi kapı çaldı. Baktım bir tane abla. Dedi merhaba, dedi merhaba. Dedi ya çok affedersiniz dedi, benim iç çamaşır dedi sizin balkona düştü. Allah'ım Allah'ım. Dedim hemen getiriyorum. Kadıncağız kapıda bekliyor. Kapıdan balkona çıkasıya kadar benim aklımdan neler neler geçti. Dantelli mi? Kırmızı mı? Diyorum ki oğlum, bu işte bir iş var. Benim balkonuma neden kadın iç çamaşırını atsın? Diyorum oğlum, sen Tarkan mısın? Velhasıl bak, kapıdan balkona çıkmam herhalde abi 15 adım falandır. 15 adımda 15 tane farklı şey düşündüm. Ta ki benim balkona düşen donu göresiye kadar, bildiğin eniştenin donuydu herhalde. Abinin donuydu, bildiğin paçalı böyle erkek donuydu. Velhasıl benden mesela don istendi yavrum. Sizin komşunuzun sizden istediği enteresan böyle bir tuhaf istek var mıydı? Günün sorusu bu. Şayet yoksa yavrum, komşuna ne söylemek istersin? Bakayım bakayım. Bak diyor ki, biz Almanya'da bırak çat kapı gitmesini, birisine gitmeyi. Akşam 8'den sonra neredeyse hiç gitmiyoruz ama Türkiye'de insanlar akşam 10-11 bile geliyorlar. Evet ya. Bizde böyle bir sıcak kanlılık vardır yani. Evet. Anlaştık mı? Günün konusu bu. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Komşuna bir şey söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Komşunun şimdiye kadar senden istediği tuhaf böyle bir istek varsa, unutamadıysan onu da yazabilirsin. Elbette programımızın ikinci bölümünde mesajlara bakacağız. Bu arada var değil mi? Daha bir dünya haberimiz var ya. Sevgili dinleyenler, ayrılmayınız. Sebep. Hala buradayız ve hala zamanımız var. Birazdan geliyoruz.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Nural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven.
5: Menemen Helvacı'dan, otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif, seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: gelmeye başladı bile ya. Komşularımızın tuhaf istekleri. Valla dayanamayacağım, bakacağım. Bakayım. Çiğdem'im yollamış, diyor ki komşum benden aynı anda patlıcan, domates, salça ve yağ istemişti. Ben de yemeği pişirip sana vereyim demiştim. Bak bir keresinde benden de vallahi söylüyorum, komşumun oğlu geldi. Dedi ki abi merhaba, dedim merhaba. Dedi ki annem 5 tane salatalık istiyor. Dedim oğlum annen seni manava yollamış olmasın yani. Yani bir tane neyse de 5 tane salatalık nedir ya. Bir de daha dün konuştuk, sağ olsun var olsun. Nazilli'den çok güzel dostlarımız geldi. Konu hani nereden nereye geldi? Teknolojiden geldi galiba. İşte o zamanlar cep telefonları yoktu falan feşman. Yavrum ben de birinden çok saçma bir şey istemiştim. Hatta patronumdan istedim valla. O zamanlar cep telefonları herkeste yoktu. Bende zaten yoktu. Nereye gidecektim? Bursa, Orhan Gazi'ye mi gidecektim bir geceliğine? Ya şimdi düşünüyorum, o kadar tuhaf geliyor ki. Sevgili dinleyenler, patronumdan cep telefonunu ödünç istedim ya. Şimdi düşünüyorum ne saçma geliyor ya. Hakikaten söylüyorum yani. Dedim ki patron dedim ben işte Bursa'ya gitmem gerekiyor. Orhan Gazi'ye bir gece orada kalacağım. Dedi tamam. Dedim bana cep telefonunu emanet verir misin? Kendi hattım falan da yok ha. Belki de ne bileyim abi, o zamanlar cep telefonu çok yaygın değildi. Başıma bir şey gelirse birilerini aramak için miydi bilmiyorum ama. Valla saçma abi. Adamdan cep telefonunu ödünç istedim ya. Vay be, o günler geldi aklıma. Buyurun bak. Valla çok eğleneceğiz bugün. Komşularımızın istekleri, tuhaf istekleri. Diyor ki bak, kanarya kuşuna yem istemişti. Emre yollamış. Kapı komşumuz tatile gidecekmiş, tavşanı varmış, 2,5 haftalığına bakar mısın dedi. Olmaz, biz de tatile gideceğiz dedim. Bir de diyor Türkiye'deki komşularıma, size her zaman kapım açık malum. Anason sofrası yalnız tadı çıkmıyor. Selamlar Emre, nerelere geliyorsun söyle, ben geleyim abiciğim. Ben gelirim abi, kim çağırsa giderim ben. Benim durumum şu, bon servisi elindeki futbolcu gibi, kim çağırsa gidiyorum abi. Tabii canım, yeter ki beni böyle masalara çağırın. Haydari, Asfava. Mithat Köyler gibi naif bir insan oluyorum vallahi söylüyorum. Velhasıl günün konusu bu. Dostlarımıza bir kez daha söylemiş olalım. Komşunuzun tuhaf bir isteği var mıydı şimdiye kadar? Ya da hani böyle bir şey yoksa komşularınıza neler söylemek istersiniz? Budur. Bu ne? Abi bu haberi okumadın. Yavrum okuyalım, neymiş bu? İtalya'da kolejyuma isim kazıyan İngiliz turist özür mektubu yazmış. Tamam geçelim. İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi kolejyuma kendi ve kız arkadaşının ismini kazımakla suçlanan İngiliz turist Roma Belediye Başkanı'na hitaben yazdığı özür mektubunda kolejyumun yaşını bilmediğini ve öğrendiğinde utanç duyduğunu da söylemiş. Yavrum tarih eser olduğu belli işte. Bir anahtarla yaklaşık 2000 yıllık tarihi yapının iç duvarına isim kazıdığı ortaya çıkan İngiliz turist Roma Belediye Başkanı'na özür mektubu yollamış. İyi, bizdekiler Ayasofya'daki duvarı kemiriyorlar biliyorsunuz yani. Duvarı kemirdik, kapıları kemirdik. Kolezyum'a adını kazıyan turistten özür. Derin bir utançla itiraf ediyorum ki anıtın antik olduğunu ne yazık ki diyor ancak olanlardan sonra öğrendim. Valla kandırıldım savunması daha iyi olabilirdi ama bilmiyorum. Sarhoştum sen sandım diye biliyorum ya. Neyse bakarız. Şimdi birazdan sevgili dinleyenler bir mola vereceğiz. Moladan sonra da muhtemelen elbette sizden gelen mesajlara bakacağız. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Komşunuzun tuhaf bir isteği oldu mu şimdiye kadar sizden? Bu bir. Olmadıysa da canım kardeşim, komşunuza ne söylemek istersiniz? Alt komşuya, üst komşuya, yan komşuya bilmem artık. 0530 071 4355. Bu ne? Bir haber daha geldi. Norveç'te ekonomi profesörü Doktor Tatırzıt, buraları geçelim. Aylık gelir ve fiyatlandırma adlı akademik dergiye yazdığı yazıyla uçaklarda kilolu yolculardan daha fazla ücret alınması önerince büyük bir tartışma. Ya kilolu da olur mu arkadaş, hakikaten söyleyeyim. Ne yapacağız yavrum? Uçak bileti almadan bir hafta önce rejime mi başlayacağız yani? Bir de uçak bileti böyle satılmaz ki ya. 3 kilo 1 milyon, 3 kilo 1 milyon diye. Geçelim yavrum. Burada sevgili dinleyenler, ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Bu ne demek? Vermemiz gereken bir molamız var. Moladan sonra buradayız. Üstelik de sizden gelen mesajlarla. Sakın şimdilik olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın.
1: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
2: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana.
1: Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum. Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime.
3: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
4: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Köven Showtime.
1: Vay be, mesajlar. Hakikaten söylüyorum, acayip keyifli mesajlar. Sevgili dinleyenler, malumunuz günün bu saat itibariyle radyolarını yeni açanlar, aramızda yeni katılanlar varsa ki mutlaka vardır. Sorduk dostlarımıza, günün konusu buydu. Komşulukla ilgili böyle bir araştırma vardı. Dedim ki komşularımızın, hani komşu komşunun külle muhtaçtır lafımız var. Fakat komşuların bazen tuhaf istekleri de olabiliyor. Şimdiye kadar komşularınız sizden ne gibi tuhaf isteklerde bulundu? Günün konusu bu. Bakalım. Benim hanımdan komşumuz arabayı 10 dakikalığına istemiş. O da vermiş. Eve geldim. Araba yok. Hanım evde. Araba nerede? Komşu ödünç aldı dedi. Hanıma dedim ki sen benim son aşkımsın ama o araba benim ilk aşkım. Lütfen bir daha verme. Ya. Komşuların tuhaf istekleri. Hüseyin'im, canım kardeşim, hoş geldin. Bakalım. Kurban olduğum Ömer'im yollamış. Paşam, yan komşum yalnız yaşıyor. Benim hanıma beyin bana yardım etsin, ev boyanacak dedi. Hanım da onun işi var, oğlum yardım etsin demişti. Benim bir komşum var, adı Patricia, yalnız yaşıyor, 42 yaşında. Benim eve geldi benden... Nevzat'ım yolluyor şimdi. Arkeolog olduğu için iskelet istemiş ya. İskelet istedi komple olarak. Ben de dedim Patricia, canlısını bulamadım ölüsünü... canlısını bulamadım ölüsünü de mi yatacaksın demiş. Buyurunuz. Canım kardeşim Yılmaz'ım yollamış. Bundan 10 sene önce evime daha yeni taşınmıştım. Sanırım 3 günlük falandım diyor. Komşu kapısını çalmış ve demiş ki... Varsa demiş bana 800 TL verir misin? Rahatlığa bak abicim. Daha yeni gelen komşundan 800 TL para istiyorsun. Bugünün parası herhalde diyor 5000 10000 TL'dir. Ben de var olduğu halde yok demiştim. Herhalde canım dakika bir gol bir abi. Komşuların tuhaf istekleri. Bakayım. Hiç unutmuyorum. Bir gün kapı çaldı komşum. Fırça, rulo ve aynı zamanda mala lazım olduğunu söyledi. Ben de dayanamadım. Badanacı da ister misin diye sordum. Demiş ki bende ne gezer? Ben demiş yerini biliyorum. Arka balkonda, dolabın içinde. Aa, o kadar ha? Hiç unutmuyorum. Annemin hazırladığı yaprak dolmasıyla birlikte yemek için cacık yapıyorken... Komşu kadın elinde boş bir tencereyle gelip mutfağa yöneldi ve bize birkaç sarma bırakıp bütün yemeğimizi kendi tenceresine aktardı. Arkasına dönüp bakmayan kadına aptal baktıktan sonra anneme patladım diyor. Aa, rahatlığa bak. Gelip evdeki bütün dolmaları kendi tenceresine doldurup basıp gitmek. Hiç unutmuyorum bir seferinde kapı çaldı komşum, sizde fazla kuş kafesi var mı diye sordu. Ben de bizde kuş yok ki kafesine geçsin dedim. Eyvallah. Çok şaşırmıştım. Akşamüstü yemek saatiydi. Kapı çaldı. Komşusu bu sefer de bak Derya yazmış. Şaka gibi geldi. Benden diyor peçete istedi. Allah Allah. Yavrum oda spreyi istedim mi komşudan ya? Önce yüzüne tuhaf tuhaf baktım, şaka yapıyor zannettim. Yok valla oda spreyi lazım deyip oda spreyi istemiş ya. O da bir şey mi? Karşı komşu oğlu için benim oğlumun laptopunu istemişti. Oldu gari, televizyonu verelim bari. Başkasının laptopunu istemek ne ya? Ha? Kat komşum bizden 1 litre süt istemişti. Rahmetli babaannem, inek mi besliyoruz biz burada diye kadını kovmuştu. Abi vallahi da yaşandı, billahi de yaşandı. Yazdı ama gece saat 1.30 falan diye. Üst kat komşum kapıyı çaldı. Açtığımda hayırdır bir şey mi oldu dedim. Ya varsa sizde fazla balık yemi...

0: Karısı çok sıcak çıkamadım. Böyle kalbime ağrılar girdi nemden demiş. O da diyor ki sigara içerken kalbine ağrı falan girmiyor. İki dal sigara istemiş adam ya. Komşuların tuhaf istekleri bak diyor ki. Üçüncü kattaki komşu teyze geldi. Sadece onun isteği de şeymiş ya demiş. Kardeşim sifonu daha yavaş çeker misiniz? Bu da ilginçmiş. Vallahi mesaj oldu yani bütün dostlara çok çok teşekkürler gençlik bakayım. Günün konusuyla alakalı mı bilmiyorum ama üst kat komşum bize gelmiş. Hararetli bir şekilde kavga ediyoruz ve bir ara bağırdı. Yürü git demiş. E diyor gitmedim tabii çünkü ev benim nereye gidiyorum? Gerçekleştirebilmesi yüksek istekler eyvallah kardeşim benim. Unutmuyorum bizzat ruh hastası alt komşum bana gelmişti. Bundan sonra gülmeyin bu evde demişti. Komşunun isteğine bak. Siz de çok yüksek sesle gülüyorsanız bilemeyeceğim ama bundan sonra gülmeyin demiş ya. Ben de oldu canım deyip güldüm diyor. Vallahi günün konusu hakikaten söylüyorum çok keyifli. Komşularımızın tuhaf istekleri. Çiçeğim 0530-071-4355'te elbette Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: Özgüven Showtime.
1: Yes, kurban olurum, buradayız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Malumunuz komşularımızın istekleri, tuhaf istekleri hatta. Bak diyor ki, alt kat komşum geldi abi. Bizzat kendinin ördüğü patikleri bana doğru uzattı. Demiş ki, giyin yavrum. Hem güzel demiş, hem de sıcak tutar, hem de ses çıkartmaz bunlar. Muhtemelen terlikle gezdiğiniz alt kata ses gidiyordu herhalde. Teyzem bildiğini abici patik getirmiş. Demiş ki, in yavrum, hem sıcak tutar, hem de güzel. Hem de demiş, ses çıkartmaz bunlar. Abi gece saat 02 falan da eve girdim. 1-2 dakika sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda elinde çay bardağı ile karşı komşunu gördüm. Ulan gecenin bu saati ne isteyecek diye düşünürken demiş ki, gençler, sizin bu kapıyı müsaade edin de bir yağlayayım. Vallahi uykumdan uyandırdı dedi. Adam üşenmedi abi. Gecenin ikisine benim kapıyı yağladı diyor. Vay be. Komşuların istekleri, tuhaf istekleri. Bakayım. Abi sırasıyla yazıyorum. Önce buz istedi. Sonra soğuk su var mı dedi. En sonunda finalde rakı var mı diye sordu. Geç içeri, beraber alem yapalım o zaman.

bakarım. Eski evimde üst kat komşum benden polis çağırmamı istemişti. Şimdiki komşularım ne isterlerse anlamadım ben bunu. Niye polis çağırmanı istedi? Yaz bakalım bir. Benim karşılaştığım en tuhaf istekti abi. Evde tek başına bırakılan komşumun 10 yaşındaki çocuğu kızın gecenin birinde kapıyı çalmış. Demiş ki amca demiş ya evde korkuyorum sizde kalabilir miyim? Olsun ya 10 yaşında çocuk abi onun istekleri eyvallah ya. Buyurun komşum evime gelen misafiri için internet şifresini istedi. İnternetimizi ortak kullanıyorduk ücretsizdi. Evet bakayım. Bak diyor ki benim komşumun çocuğu şampuan istemişti. Annem duş alacak dedi. Keseyi de ben atayım mı diye sordum. Abi hakikaten tuhafmış komşular ya. Hiç unutmuyorum abi lisedeydim apartmanda bir deli Emine teyze vardı. Bir gün bir çuvalın içine doldurmuş ıvır zıvır bizim kapıya dayanıp anneme o çuvalı vermeye çalıştı. Oğluyla gelini gelince evdeki eşyaları çalıyorlarmış. Aa dur bakayım. Çuvalın içinde eşya getirmiş. Sözüm ona oğluyla gelini eve gelince evdeki eşyaları çalıyorlarmış. Israr kıyameti ama annem almamıştı tabii çuvalı. Göndermişti Emine teyze evine. Bir süre sonra da polis gelip bizim evde çuval baskını yapmıştı. Aa. Benden makas istemişti. Gidip getireyim hemen dedim. Öyle değilmiş. Meğer diyor ki yanaktan istiyormuş. Kapattım hemen kapıyı. Allah Allah. Hiç unutmuyorum abi. Annemden rica etmişti. Kocam beni dövüyor. Bu akşam bizde kalır mısınız demişti. Abi iyi cesaret. Hakikaten söylüyorum ya.

katta ikamet eden komşunun Allah'ın her günü camdan, balkondan halı, kilim, eline geçtiyse aşağıya silikmesi abi. Tuhaf davranış değil mi diyor. Evet, doğru söylüyorsun. Bu da tuhaf davranış. Eskişehir'den selamlar. Eskişehir'de öğrenciydik. Evimizi taşıdıktan sonra ilk pazar kahvaltımızı yaparken kapımız çalınmıştı. Ateş istemeye gelmişti karşı komşumuz ama diyor 6 kişi beraber gelmişti. Bir kutu kibrit verdik, yolladık abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik. Bakayım. Komşumuzun kışlığı abi kablosuz internetimin şifresini istemişti. Verdim mi? Vermedim tabii ki diyor.

yapmış. Anlam verememiştim abi. Komşumun üniversitedeki genç kızı diyor ki çıka geldi. Rahatsız ettim ama bana kırmızı kalem lazım demiş. O da demiş ki bende yok, pek lazım olmuyor. Ama karşı komşunun çocuğu ilkokulda, ona soralım kesin vardır onda deyince. Yo yo yo, bana seninki lazım demiş.

0: Vallahi çok da uzun uzun yazmışsınız. Benden de bir sefer komşum sıvı yağ istemişti ödünç ama diyor elinde koca bir cam şişeyle gelmişti. Yavrum bir bardak olur da koca bir cam şiş hakikaten söylüyorum yani. Hiç tanımadığım yeni taşınan 7 çocuklu alt komşunun benden internetimi paylaşmamı istemişti. Oğluna bilgisayar aldık, rica etsem bir süreliğine verir misiniz demişti. Ben kamera şakası mı diye sağa sola bakmıştım. Bak diyor ki yarın öbür gün eşim memlekete gitti. Karınızı rica etsem bir süreliğine der mi diye çok korkmuştum abi. Çiçeğim kurban oldum. Vallahi bir dünya mesaj var. Ayrılmayınız, birazdan mesajlara kaldığımız yerden elbette devam edeceğiz.
1: Ben küçük yıldan Makbule Yılmaz. Takipteyim Arif Güven.
2: Selam Arif abi. Seni Viyana'dan takip ediyorum. Viyana'dan takip ediyorum.
3: Selam Arif. Umman Maskat'tan takiptesin.
4: Umman Maskat'tan takiptesin.
5: Arif Bey, Nevşehir'den dinliyorum sizi. Sabah sabah gülme krizine girdim.

0: Kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Güven Show Time. Malumunuz, kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Show Time radyonuzda. Çiçem, komşuların tuhaf istekleri. Bakalım. Yan komşum geldi. Mangalın dumanı kuşlarıma geliyor dedi. Ben de dedim ki söylüyorum ama dumanlar dinlemiyor beni dedim. Baktı, espriyi anlamadı. Baktı gitti diyor. Komşuların tuhaf istekleri. Yavrum bu da istenir mi ya? Abi hiç unutmuyorum. Bir gün evde otururken kapı çaldı. Komşu şey demiş. Sizde demiş fazla vantilatör var mı? Şaşırdım kaldım. Yok bir tane var ama duvarı kırıp ortak kullanabiliriz dedim. Allah Allah. Okey taşı istenmiş gençlik. Benden de okey taşı istemişlerdi. Misafirleri gelmiş. Oynamak istemişler ama bir taş eksikmiş. Hiç unutmuyorum abi. Yılbaşı gecesi kapımız çaldı. Babacım yılbaşı gecesi bu da istenmez ki ya. Bak demiş ki çok affedersiniz sizde fazla hindi var mı? Karşı komşumun oğlu gecenin bir saati kapıyı çalmıştı abi. Elinde gitar. Gitarı da akort etmemi istemişti. Yardımcı olduk kardeşe diyor. Eyvallah kardeşim benim. Malum komşuların tuhaf istekleri. Al bak. Yılbaşı gecesiydi abi. Daha önce hiç görmediğim komşum gelip boş CD istemiş. Size demiş boş CD var mı?

0: bugüne kadar başıma gelenlerin en tuhafı abi. Apartmana yeni taşınılmış. Derken kapı çaldı. İki tane minik velet kapıda diyor. Abla, annem diyor ki Gurk.
1: Kendi kırmızı ruj.
0: Kırmızı ruj mu istedi? Evet abi, kırmızı ruj istemiş. Yok canım, bende olmaz öyle şeyler dedim. Sen salatalık deyince aklıma geldi. Benden de salatalık istenmişti. Evet, ne var bunda diyeceksin, biliyorum ama diyor. Salatalıktan 17 adet istemişti. Dipnot demiş ki küsuratlı sarıyı vereyim de salladığım anlaşılmasın. Allah Allah. Tufandası bile çıkmamışken istemişti. Cacık yapacaklarmış. Hadi diyor, ulan hadi sarımsak derken anlayacağız ama. Ha diyor ki sarımsak desen anlayacağım da ana maddesi istenir mi diyor ya. Hakikaten ya. Üst kat komşum o zamanlar henüz samimi değilken, üstelik diyor gecenin 1:30 sırasında gelip kapıyı çaldı. O da lens suyu istemiş, lens suyu. Allah Allah. Babacım, lens suyu da istenir mi ya? 2 hafta önce kadardı, alt komşumuz elinde bir leğen dolusu çamaşırla zilime bastı abi. Şu çamaşırları sizin ipinize asıl vereyim mi de demiş. Hayır diyor, çok samimi olduğumuz bir komşu da değil. Hadi onu da geçtim. Yarım saat sonra markete giderken gördüm ki kendi ipleri de çamaşırla doluydu. Aa, o dolmuş, o yüzden gelmiş. Diyor ki evde aşiret mi besliyorlar, anlamadım ki.

0: benimki tam istek değil ama o gün taşınıyoruz. Akşam, saat akşam 7-8 suları. Hepimiz kan ter içindeyiz. Kapı çalıyor. Orta yaşlarında top sakallı zayıf bir adam kapıda. Kapıyı açar açmaz bir tiyatrocu vurgusuyla. Muazzam gürültü var dedi. Şöyle bir bakıştık ev halkı olarak. Kardeşim normal çünkü taşınıyoruz. 1-2 saate biter dedim. Amca yalnız muazzam gürültü var diyerek yeniden karşılık verdi. Ben zaten yorgunum. Sana kafa atmadan önce bir önce git buradan dedim. Merdivenlere çıkarken de hala kendi kendine konuşuyordu. Fakat muazzam gürültü var diyordu. Vay be. Çiçem. Sevgili dinleyenler, vermemiz gereken bir mola var. Moladan sonra buradayız. Artık son parti, şöyle bir mesajlara bakacağız. Hepinize çok çok teşekkürler gençlik.
1: Arif abi, sırf senin için abi Lüleburgaz'a yük çıkardım. Şu anda Lüleburgaz'da seni dinlemekteyim.
2: İyi yayınlar abi, ben Uğur. Edirne Uzunköprü Çavuşlu köyünden seni takipteyiz.
3: Selam Arif, Çayırova'dan takipteyiz.
4: Arif Başkan, Lüleburgaz'dan Bora'dan takipteyiz abi.

dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Artık toparlayalım. Bakalım bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Hasan'ım yollamış Bergama'dan. Abi benim komşumda bir şikayetim yok ama bir anım var. Bir gün traktörle evden çıkarken birden bir grup durdurdu. Komşumuzun adresini sordu. Ben de tarif ettim. Daha sonra adam bana çok tanıdık geldi ya dedim. Yüzü falan diyor. Böyle bir bakınca bir baktım ki adam, sevgili dinleyenler, Engin Altan Düz Yatan olduğunu fark etmiş. Daha sonra Engin abi sen misin dediğimde gülerek evet abicim benim dedi. Sonra da abi traktörü kenara çekin bir fotoğraf çekelim dedim. Sağ olsun diyor, kırmadı beni, güzel. Komşularımızın tuhaf istekleri ya da dediğimiz gibi komşuma seslenmek istiyorum. Buz abi, buz istedi. İstenilen şey tuhaf değil ama Ocak ayındaydık diyor. Ocak ayında istemesi biraz tuhaf geldi. Buz deyince benim hemen küp buz yerine galiba biri düştü, bir yerini yaktı gibi şey geldi aklıma. Sonra diyor durdum düşündüm. Kızın suratına bakıp şey demiş. Ben demiş bira içen adamım ya, benim buzla işim olmaz. Hiç unutmuyorum, benden de matkap istemişti. Normal gelebilir ama saat 23.35 gibi istedi. Hala normal mi değil mi çözemedim diyor. Bak diyor ki, karşı kapı komşuya da soruyor ve o da dahil oluyor. Muhabbet ilerliyor kapı önünde derken matkap isteyenin komşumuz değil, komşuya gelen misafir olduğunu öğrendim. Gece 23.35'te matkap ne yapacak, bu saatte duvarı mı delecek diye düşündüm. Üniversitedeki alt komşumuzun çok vardı böyle istekleri. Bir keresinde özür dilerim. Akşam 9-10 gibi kapıyı çalıp çocuklar evde terlikle gezebilir misiniz? Yürürken topuk sesiniz geliyor. Rahatsız oluyorum demişti. Diyor ki alt komşumuz zaten abi sanki rahatsız olmak için yer arıyordu. Sabahları uyanıp bugün... Ha, diyor ki bugün acaba bizim neyimizden rahatsız olacak diye 10 dakikada vallahi yatakta düşünüyordum demiş.

Benim de başıma geldi abla. Komşu abla diyor ki beni çağırdı. Tüm gün televizyonu açamadık. Dün akşam da uğraştık açamadık. Bir de sen dene dedi. Ben baktım anlamam televizyondan ama diyor. Kumanda ile bozulmuş ise menüye girer bir iki kurcalar yaparım diye düşündüm. O da evet işte kumanda sadece bizim evde. Dur bakayım. Televizyonun kumandasına power tuşuyla bastım televizyon açıldı. Abla çok gereksiz şaşırdı. Nereden açtın dedi. Biz bastık bütün düğmelere. Oğlum da uğraştı açamadı. Kimse yapamadı. Elin uğurluymuş dedi. Teşekkür ettim eve geri döndüm. Bir buçuk gün diyor ki tüm aile power tuşuna basmayı akıl edememiş abi.

0: güzelmiş ya. Beni de hiç unutmuyorum abi. Alt komşumuz çağırdı. Sebep? Evine giren örümceği öldürmem için çağırmıştı. Tam çıkarken de rica etsem peçeteyle alır mısınız demişti. Ha bir de yani şekli de söylüyor yani. Buyurun toparlayalım diyor ki, bir zamanlar abimle yan yana oturuyorduk. Sevgili yengemin bir şey isteme konusunda pas geçtiği hiçbir hafta olmazdı. Vay be, vallahi güzeldi, billahi güzeldi. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Malumunuz bugünün konusu komşularımızın tuhaf istekleriydi. Ama artık noktayı koyalım çünkü saate şöyle bir bakıyorum. Sevgili dinleyenler, malum birazdan artık yazıyor yazıyor haberleri gelecek. Sakın olabiliyorsa hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Seni dinliyorum ve galiba otobüsü kaçıracağım. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar, iyi yayınlar.
2: Arif Güven, Mapa Ahşap'tayız. Seni Çorum'dan dinliyoruz.
3: Selam Arif abi, İnegöl'den takipteyiz.
4: Arif oğlum, ben Nazilli'den süper babaanne, seni severek, gülerek dinliyorum. Günüme neşe katıyorsun çocuğum. Allah razı olsun. Nazilli'den takip.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Serüven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bir kez daha mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Gözden kaçanlar olmuş olabilir. Özür diliyoruz ama bu kadar yeterli olmuş olsun, malumunuz. Artık yazıyor haberleri, bakalım ne oluyor ne bitiyor. Buyurun, sıcak hava etkili oluyor İstanbul'da, barajlarda son durum diye böyle tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Suları idareli kullanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz, bilginiz olsun. Bakan. Çiçeğen, Rize'de fıkra gibi tadilat. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası, daha doğrusu baba ocağı öyle söyleyelim, Rize'nin Güneysu ilçesinde fıkraları aratmayan bir olay yaşandı. İlçenin Yeni Cami köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Temizel, Pembe Köşk ismini verdiği ve yeni restore ettiği evinin üst katına yavrum kapıyı yaptırıyor. Ancak merdivenini daha sonra akıl ediyor. Ahmet dedenin inşaatı tersinden başlamasıyla ilgili... Velhasıl böyle konuşmuşlar. İyi geçelim abi. Karadeniz insanı hakikaten severim. Buyurun beyler, evlenince erkekte dış görünüş 7. sıraya düşüyormuş. Tabii canım, biz evlenince durum şu oluyor. Alan aldı satan sattı durumu oluyor. Alan razı satan razı durumu oluyor. Çok fazla kıyafetle kılıkla kıyafetle uğraşmıyoruz abi. Kadınlar malumunuz. Baba. Gömleği pantolonu geçtim cebine koyacağı, parayı bile ütüleyen kadınlar var. Yani gördük abi, şeydi neydi ya, o bir program vardı ya, çıkıyordu ha. İşte bu kombinimle bilmem ne diyordu, bu kombinimle şu diyordu ha. Kadınlar seviyor abi. Geçelim yavrum bakalım. Buyurun, 2500 yıllık, tövbe yarabbim, bunu geçelim abi, bu çok kötü bir habermiş ya. Şimdi Göç İdaresi Başkanlığı sitesinde Türklere özgü hareketler ile jest ve mimikler anlatılmış. Malumunuz bizim memlekete tatiller başladı. Göç İdaresi Başkanlığı Live in Turkey adlı sitede Türklerin kullandığı jest ve mimikleri ve Türklere özgü davranışları anlatmış. Demişler ki mesela sitede şu ifadeler yer aldı deniliyor. Kafayı aşağıya doğru sallıyoruz ya. Bu malumunuz kafayı aşağıya doğru sallamak ne demek? Onaylamak, evet anlamında kullanıyor, bilginiz olsun demişler. Sonra kafayı ve kaşları yukarıya doğru kaldırmak, bu da biliyorsunuz ki reddetme anlamında, hayır anlamında. Kafayı peki iki yana sallama. İşte eli kalbe götürme, malum selamlaşma anlamına geliyor bu jest. Aynı zamanda teşekkür etmek için kullanıyor Türkler demişler. Baş parmağı kaldırmak Türk toplumunda görülen evrensel jestlerden birisi. Hani tamam, okey, başarılı, çok iyi anlamında böyle baş parmağı kaldırıyoruz ya. Durum buymuş. Parmak uçlarını öpmek, bu ne ya, ilk defa görüyorum. Parmak uçlarını öpmek. Ha anladım. Yediğiniz yemekten, işte bulunduğu ortamdan, aldığı haberden memnuniyet. Ha, ya yaparız ya böyle, doğru yapıyoruz bunu. Havaya yazı yazmak bizi has davranışlardan biri. Nerede yapıyoruz? Malumunuz restoranlarda, kafelerde baş parmağı ile işaret parmağını birleştirip Türkler diyor ki havaya yazı yazar gibi yapıyorlar. Görürseniz şaşırmayın, Türk toplumunda garsondan hesabı istemek anlamına geliyor. Evet, doğru söylüyor. Havaya yumruk sallamak, elleri yumruk haline getirip sıkıca 3-4 kez sallayan bir kişi çok istediği bir şeye ulaşmış demektir. Oley anlamında herhalde. Desteklediği takım gol attıktan sonra yapılan sevinçtir. Sınavda istediği notu almaktır gibi böyle örnekleri de vermişler. Buyurun, cama ya da balkona ne kadar güzel ki Türk bayrağı asmak. Evet abiciğim, dünyanın en güzel bayrağı. Türkiye'de sokaklarda yürürken sıklıkla evlerin ve evlerin balkonlarına veya camına diyor asılı Türk bayrağı görürsünüz. Türkler genellikle milli hassasiyetini belli etmek, kutlamak ve anmak amacıyla Türk bayrağı asarlar. Evet, yapıyoruz bunu. Ve maalesef dediğimiz, bakın, konvoy halinde kutlama, düğün, sportif başarı, bölgesel ve milli bir kutlama gibi o şeyde işte durumlarda toplu halde kutlama yaparlar diyor. Türk kahvesiyle fal bakma, aman. Uçarından kaçana kadar her türlü hayvan vardır abi. Tabii canım, kahve falı. 3 vakte kadar 4, 4 vakte kadar 5. Ama böyle bir alışkanlığımız var mı? Elbette var. Türk kahvesi içildikten sonra kahve içilen, fincanda kalan kahve tortusu ve tortunun içindeki şekillere göre tahminler yapmak Türkiye'de çok yaygındır diyor. Kahve falında yetişkin bireyler fincandaki kalıntılarla ilgili kişinin durumu, geçmişi ve geleceği hakkında tahminler. Evet, yapıyoruz. Sonra bize has bir davranış, yanak yana öpüşme ve tokalaşma. Selamlaşma ve vedalaşma sırasında Türkler diyor ki birbirini yanak yana öperler, tokalaşırlar. El öpme alışkanlığımız, çay ve kahve tüketme alışkanlığımız verilmiş. Yemek tüketimi, dur bakayım, yemek tüketimiyle ilgili ne söylemişler? Yemeğe başlarken afiyet olsun denir, yemekten sonra yemeği pişiren ve sofrayı hazırlayan kişilere eline sağlık denir. Ben yedim, Allah altırsın, sofrayı kuran kaldırsın. Tabii sen hiçbir şey yapma abicim, ne güzel iş. Türkler sıklıkla biraz daha ister misiniz ya da şundan da alır mısınız diye sorarlar. Bu konuda çok misafirperver. Evet ya, doğru söylüyorum. Nazar boncuğu durumumuzu yazmışlar. Eve ayakkabısız girme. Türkiye'de eve girerken ayakkabı çıkartılır. Siz de Türk'ün evine davet edildiğinizde aksi söylenmedikçe ayakkabılarınızı çıkartmıyor herhalde ya. İyi şehre gelmemişler. Çömelerek su içerler falan hani. Ekmeği çatala takarak yemeğin suyunu öyle bandırırlar. Bunları yazmamışlar abi. Velhasıl durum buymuş. Kurban olduklarım artık valla yavaş yavaş programın sonları, dolayısıyla da böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle. Artık final yapmanın, veda etmenin tam zamanı olacak. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Selam Arif, ben Pendik'ten Hatime. Takipteyiz.
2: Arif abi, Erzincan'dan pazarlamacıyım ben. Ölümüne takipteyiz seni.
3: Selam Arif, Manavgat'tan takipteyiz. Virüs gibisin. Senin yüzünden gazla frenin yerini karıştırıyor.
4: Abi sabahları işe giderken her zaman seni dinliyorum. Kardeşimi bekliyorum ya arabanın içinde. Onun geç gelmesi için dua ediyorum. Valla her derde devasın abi.

Neden olduklarım bugün de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Çok çok teşekkür ederiz mesaj yollayan bütün dostlara. Arif'im daha doğrusu dur bakayım o şey Mehmet abininkini tıklasana bir. Aferin Arif Efendi. Güzel program sundu. Yine bugün bizleri tekrar her gün olduğu gibi mutlu ettin. İyi ki varsın. Cimriliğine, pintiliğine rağmen bu bonkör abin seni seviyorum. Müthiş güzel bir gün diliyorum sana. Bir söz geçirecek. Eyvallah abicim. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi. Bugün de çok güzel bir program oldu. Eyvallah canım kardeşim. Hoşçakal. İki gözüm. Nevzat'ım. Abi merhabalar. Ağzına yüreğine sağlık. Bugün de seninle birlikteydik. İyi ki de seninle iyiyim. Eyvallah kardeşim benim. Valla dinleyen herkese çok çok teşekkürler gençlik. İnşallah yıllar sonra yanlış ata oynadığınızın farkına varmazsınız ya. Süper ötesi bir yayın oldu. Selamlar. Aleyküm selam Emre'cim. Canım kardeşim. Şimdi final olabiliyorsa böyle bir helal olsun. Vay be baba insanlık ölmemiş haberiyle olsun istiyoruz. Nevzat'ın mı yollamıştı? Bakayım. Buyurun helal olsun haberimiz Düzce'den geliyor. Düzce'de sel sularına kapılan yavru köpek kurtarıldı. Ay gel. Düzce'de çıkan sağanak yağışlar sonucu melen çayı yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek sel sularının girdiği odun yığınlarının arasına çıkarak akıntıya kapıldı. Köpeğin kaybolduğu anlar cep telefonu kamerasıyla yansıdı. Ancak köydeki köylüler tarafından bulunan köpek sağlıklı bir şekilde kurtarıldı ve aynı zamanda bakılmaya da başlanmış. Ne güzel ya. Haberi böyle vermişler yavrum. 7 Temmuz'daki sağanakta Cumayeri ilçesinde melen çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek bir süre sonra gözden kayboldu. Kurban oldum. Köpeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaybolan köpek 9 Değirmen köyünde bulundu. Köylülerin bulup kurtardığı köpeğin sağlıklı olduğu görüldü. Köylüler selden etkilenen köpeğe mama vermişler ve bakmaya başlamışlar. Ne güzelsiniz ya. Güzel insanlar hep olsun ve hatta çok olsun ya. Vallahi. Canım kardeşim şöyle bir video yollamış 3 saniyelik. Artı 43 ile başlıyor telefon numarası. Efe'cim selam olsun. Buyurun bir çıkartma geldi. Çok çok teşekkür ediyorum vallahi söylüyorum. Çiçeğim artık biz final, artık biz veda, artık bizden bu kadar demenin zamanı. Ne diyoruz hayat yol kenarında ki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında biliyorsunuz ki hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimize, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince, gücümüz yettiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz ama gel gör ki artık programın finali yavrum. Veda zamanı. Ne kadar kaldı? 12 saniye tamam. 12 saniye, 9 saniye, 8 saniye sayıyoruz. Şarkı bitiyor zaten. Dostlar yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Havada kaldı ya. Hoşça kalın. Bir de hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.

0: Bazen çok iyi bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222-211-0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222-211-0444.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Edis'le yaptık. Duman isimli hareketli şarkısıyla enerjimizi oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Ardındansa Merve Özbey kulaklarınıza ulaşan bir diğer isim oluyor şimdi. Sahi isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Seslendirdiği slow şarkılarla ön plana çıkmayı başaran isimlerden biri oldu daima. İlyas Yalçıntaş'tan bahsediyorum. Aşk Tohumu isimli şarkısıyla günümüze keyif katan seslerden biriydi. Ardındansa Bengü ve Ümit Say'ın ortaklığıyla devam edelim şimdi. Sevilen düetleri Ya Sen Gidip De, radyonuzda sizlerle. Yine

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

insanları. Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Derya Ulu Şımarık isimli şarkısıyla bugünü de renklendiren isimlerden biri olmayı başardı. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini nerede olursanız olun sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve ardı ardına sıralıyoruz. Şimdi ise Zinet Salih burada Aşk Nerede isimli şarkısını seslendiriyor. Ya.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den dinledik. Durum Çok Acil isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan seslerden biri oldu sanatçı. Hemen ardındansa önemli söz yazarı ve bestecilerden bir tanesi Oğuzhan Koç burada olacak. Yok Sanayım isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: Zavallı reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Uzun yıllardır pop müziğe kazandırdığı birçok şarkıyla gerçekten başarısını günden güne artıran isimlerden biri oldu. Zeynep Bastık'tan bahsediyorum. Misafir isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biriydi sanatçı. Ardından Saçağla burada Saz mı Caz mı isimli çalışmasını seslendiriyor.

Pop müziğin çok sevilen isimlerinden biri Murat Boz kulaklarınızdaydı ve geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturduğu son teklisi Yara Tuz'la bu kez radyonuzda sizlerle buluşan özel isimlerden biri oldu. Hemen ardından Berkay'a kulak veriyoruz, ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yaz.

0: Bal reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Türk pop müziği için çok özel seslerden biri diyebiliriz gerçekten. Yalın'dan bahsediyorum. Bugüne dek paylaştığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdi. Bu kez Akşamüstü isimli son teklisiyle günümüze keyif katan seslerden biriydi. Ardındansa pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le birlikte Berksan'ı konuk edeceğiz. Biraz geçmişe gidiyor ve Haberi Var mı isimli şarkılarına kulak veriyoruz.

0: Sefo Radyonuz'daydı. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını ardı ardına radyonuzda yanı başınıza taşımaya devam ediyorum. Ve şimdi genç isim Güneş'le devam edeceğiz. Ne ki benden istediğin isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.
1: Değildim, delirdim, olamadım hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi, öyle derinlerin değil. Sığmama derindeyim, içindekini görmez bakarlar dışındakiyim. Savaştım öylece kaçmaktan

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Göksel'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin şüphesiz en sevilenlerinden biriydi. Karar Verdim isimli çok sevilen şarkısıyla günümüzü renklendirdi sanatçı. Hemen ardından Megastar Tarkan burada Anılarla Yaşamak isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses. Eskişehir.

0: yine gider miydin?
1: Hayatın kanununu yazabilseydim seni severdim.
2: Pop müziğin sevilen başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal, Seni Sever Miydim isimli şarkısıyla beraber yine bugünü renkli ve keyifli hale getiren isimlerden biri oldu. En sevdiğiniz melodilerle harika bir gün yaşatmaya devam ediyoruz sizlere ve şimdi ise Rain Man'e kulak verelim. Paylaştığı ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen şarkılardan biri oldu. Çatma Yarim'i dinliyoruz şimdi kendisinden.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı şarkılardan biriydi Kenan Doğulu'nun Ne İstersen O isimli çalışma. Radyonuzda sizlerle buluştu, ritmimizi bozmuyor ve Mela Bedel'den bir Mustafa Sandal şarkısı dinliyoruz şimdi. İki tas çorba radyonuzda.

Sevilen Slow ile Gökhan Türkmen'i dinledik. Mahşer isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Tantaşçı'nın güçlü sesinden Gidişat isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Nissan Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın cuması geldi çattı, biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir cuma olsun. Günün tadını birlikte çıkartalım, günün ritmini birlikte yakalayalım. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bu güzel cuma gününün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Radyonuz açık olsun. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Şimdi tabii hava sıcak olunca hep sıcaklıklardan bahsediyoruz. Ya gerçi daha önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsetmiştik ama yine bahsedeceğiz tabii ki sıcak havada nelere dikkat etmemiz gerektiğinden. Ancak yalnız dünya genelinde görülmemiş sıcaklıklar, görülmemiş seviyeler konuşuluyor. Yaz ayları itibariyle etkisini hızla artıran sıcak havanın Haziran ayında okyanus yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde olması ve El Niño etkisinin yaklaşmasıyla önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini söylemişler. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden dünyanın bilinmeyen bir döneme doğru ilerleyebileceğini de söylemişler. Zira kutup bölgeleri dışındaki küresel okyanus sıcaklıkları 21 Haziran'da rekor seviyeye ulaşmış, 2023 ve 2024'teki seviyeleri geride bırakmış, 21 derece olarak kayda geçmiş, 0.1 derece artarak. Biliyorsunuz bizim için çok anlamlı bir yükseliş gibi gözükmese de aslında bu 0.1 derecelik artışın dünya genelinde ne kadar büyük felaketlere yer açtığını da görmüş oluyorsunuz. Dünya sıcak hava dalgasıyla kavrulmaya devam ederken biz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkılarla günü serinletmeye devam ediyoruz. Yeter ki radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Umarım uykunuzu almışsınızdır güne başlarken, çünkü uykusuz kalınca, hele ki bu sıcak havalarda, vücuda neler oluyor biliyor musunuz? Kalpten beyne, vücudu o kadar fazla etkiliyor ki uykusuzluk yaz sıcaklarında. Sıcaktan uyuyamıyorum diyenler için kaliteli bir uykunun yollarından bahsedeyim o halde size. Bir kere uyuyacağınız odanın ortamının oldukça önemli olduğunu söylüyorlar. Kaliteli uyku için uygun havalandırma koşullarında havalandırılan, nefes alan odaların önemli olduğunu söylüyorlar. Sıcaklığın 20-22 derece dolaylarında olması gerektiğini, vücut ısısının doğal olarak düştüğünü, geceliğin daha rahat uyuyabildiğinizi söylüyorlar. Fakat işte bu uykuya dalma süresince mesela ılık bir duş alıp vücut ısınızı dengeleyip yatağa girebilirsiniz. Tabii uyku kıyafeti de önemli. Terletmeyen ince kıyafetler tercih etmekte fayda var. Hafif nevresim ve çarşaf kullanmakta. Akşam saatlerinde kafeinli içecek içmemekte fayda var. Gün boyunca yeterli su içmenin de iyi bir uykuya zemin hazırladığını söylüyorlar. Uyku saatlerinizi de korumayı ihmal etmeyin ki bu sıcak havalarda gün içindeki enerjiniz daha dengede kalsın diyelim.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İnsanoğlu yaz mevsimini çok seviyor hiç şüphesiz. Yaz gelirken zihnimizi de temizlemek gerekiyor ama kıştan kalanlar, bahardan kalanlar, yaz temizliğine çıkamayanlar için küçük bir detoks tavsiyesinde bulunacağım ki mental yükünüzü azaltabilin diye. Daha çok güneş, daha fazla açık havada geçirilen zaman, daha çok tatil hazırlığı anlamına gelen yaz mevsimi hepimizin ruh halini olumlu etkiliyor hiç şüphesiz. Eğer dijital dünyayla bağlarınızı biraz da gevşetirseniz, zihinsel bir detoks sürecine girerseniz de bu mevsimi çok daha iyi hissedeceksiniz. Minik püf noktalarında bulunayım. Siz zaten biliyorsunuz ama ilk önce zihninizi dolduran ne varsa temizliğe ilk adım zihninizden başlayın. Sonra telefonunuzun zihninden silefileri silebilirsiniz. Telefonunuzun hafızasında yer kaplamasın diye kullanmadığınız uygulamaları silebilir. Kullanmadığınız uygulamaların bildirimlerini kapatabilirsiniz. Böylece dijital dünyadan bir adım daha uzaklaşırsınız. Dosyaları, fotoğrafları düzenleyip gereksiz olanları sildiğinizde, sosyal medyada takip ettiklerinizi gözden geçirip daha azalttığınızda, gün içinde ekransız zamanınızı çoğalttığınızda yazdan daha fazla keyif alacaksınız. O halde bir seçenek de ben ekleyeyim. Sevdiğiniz şarkıları hayatın ritminde dinlediğinizde günden daha fazla keyif alacaksınız. Mutlu cumalar.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Günün, anın, zamanın ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Hepinize mutlu cumalar. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Pekala, o ilginç haberlerden birini de, o güzel haberlerden birini de korku filmi izlemeyi sevenlere vermek istiyorum. Zira eğer korku filmi izlemeyi seviyorsanız, nadir görülen 4 farklı üstün zeka özelliğine sahip olabileceğinizi söylüyorlar. Korku filmleri izleyiciyi sürekli bir belirsizlik ve gizem içinde tutuyor. Katilin kim olduğu, canavarın nereden çıkacağı ya da olayların arkasındaki doğaüstü mantık sürekli bir bulmaca gibi olduğu için bu tarzı sevenler bu olay örgüsündeki mikro ipuçlarını yakalamada, tahmin yürütmede, karmaşık senaryoları çözmede daha başarılı oluyorlar. Beyinleri yüksek düzeyde görsel ve işitsel veriyi aynı anda işleyerek hızlı analizler üretebiliyorlarmış. Korku filmi izlemenin de iyi geldiğini söylüyorlar, bir yerde aklınızda olsun eğer sıcak havada evde durup film izlemek istiyorsanız.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Uykudan bahsediyoruz ama sıcaklarda uyumak çok da kolay olmuyor. Yine de siz uykunuzu almak, kaliteli uyumak istiyorsanız ortalama 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyumanız gerekiyor. Yani 8 saatten az, 6 saatten fazla. Bilim insanları ideal uyku süresinin gecelik 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında olduğunu açıklamış. 8 saat uyursanız, yani bu süreden biraz daha fazla ya da biraz daha az uyursanız vücudun hızlı yaşlanmasına sebep oluyormuşsunuz, haberiniz olsun. Bu yüzden 6 saat 25 dakikayı ayarlayın saatinizi. Uyku saatiniz geçmesin, 7 saat 50 dakikadan fazla da olmasın. Gün içinde enerjik olmak için de tabii ki, bu saatlerde uyanık olmak için de radyonuz açık olsun.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi malum yaz geldi, artık yaz tatili zamanındayız ve fakat yaz tatili zamanı demek gece geç yatmak, gece uyumamak, gündüz uyumak anlamına gelmesin sizin için. Çünkü düzenli hale getirirseniz gece geç yatmayı, düzenli olarak gece saat 01'den sonra yatan kişilerin depresyon ve anksiyete gibi zihinsel rahatsızlıkları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkartmışlar. Londra'da yapılan bu araştırmada uyku tercihlerinize bakılmaksızın gece saat 1'den sonra yatağa girmenin ruh sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden uyku zamanlamasını iyi yapmakta fayda var hanımlar beyler. Yaz tatili demeyin, tatil demeyin. Gece geç yatmayın, sabah gün erken başlayın. Tabii ki güne en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyoda başlayın.
1: Radyo Ses.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şöyle bir yapılan araştırmalara bakıyorum da genelde hep uyku üzerine araştırma yapmışlar ama hayatımızdaki pek çok şey de uykuya bağlı. Gün içinde daha zinde olmamız, daha sağlıklı olmamız, ruh sağlığımızın iyi olması, hatta kilomuzun da normal seviyede olması bile uykuya bağlı. Misal geceliğin ışıklar açık uyuyorsanız, gece uyurken bilgisayar ya da telefon ışığına maruz kalıyorsanız kilo alırsınız diyorlar. Yapılan son araştırmalarda televizyon açık uyuyan kişilerin 5 kilogram daha fazla alma ihtimalinin %17 olduğunu söylemişler. Televizyon, tablet, telefon, hatta oda ışığı, yani gece uykuda ışığa maruz kalanların obezite riskinin de %33 daha fazla olduğunu söylüyorlar. Tokluk hissini kontrol eden leptin hormonunu bozuyormuş. Sebep buymuş hanımlar beyler, duyduk duymadık demeyin. Gece ışığa maruz kalarak uyumayın, mümkünse karanlıkta uyuyun. Ama gün aydınlanınca da güne erkenden başlamayı ihmal etmeyin.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
7: Saygı mağazaları.

0: Yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Nasıl? Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla. Yazın tadını en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritminde çıkartmaya devam ederken vazgeçemediğiniz hitleri, en sevdiğiniz şarkıları da dinliyorsunuz. En yeniler de var. Bu arada en yenilerden birinin müjdesini de vereyim. Aydilge yine hayranlarını coşturacak Aranan Yaz şarkısını müjdeliyor. Üstelik bu sefer tek başına değil, tam bir kız neşesi enerjisi veren Idıdıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ile eşlik ediyor. Söz ve müziğinde Aydilge imzası olan şarkının yazın enerjik şarkıları arasına gireceğini hatırlatalım. Bu yaz en çok dilimize takılacaklar arasında olacak. Peki siz bu yaz en çok hangi şarkıyı beğendiniz? Radyonuz açık olursa hepsi yanı başınızda.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Yapılan araştırmalar özellikle Türkiye'de diş sağlığı açısından çok da iyi bir karneye sahip olmadığımızı ortaya çıkartmış. Hazır geçtiğimiz hafta çocuklar karne almışken bir de kendi karnemize bakalım. Acaba biz görevlerimizi yerine getiriyor muyuz ebeveynler olarak? Zira çocuklara örnek olmamız lazım. En basitinden diş fırçalarken Türkiye'de ortalama yapılan araştırmalarda %92'sinin kalıcı dişlerinde kalıcı çürükler bulunuyormuş. İşte bu yüzden diyorlar ki yemeklerden sonra, hiç değilse yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğneyin. Sakız çiğnemenin bugüne kadar pek çok faydasından bahsetmiştik. Odaklanmayı, konsantrasyonu artırıyor, stresi atıyorsunuz ve bence tok tutuyor, acıktırıyor deselerdi. Bir de bunun yanına diş çürüklerini önlemeyi ekleyeceksiniz. O halde yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğnemeyi de ihmal etmeyeceksiniz diyelim. Peki dilimize sakız gibi takılan şarkıları da hayatın ritminde paylaşmaya devam edelim bu güzel cuma gününde.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

gece iyi uyumanın faydalarından bahsediyoruz ama gece iyi uyuyabilmek için bazı etkenleri de dikkatlice kullanmak gerekiyor. Misal, geceliğin Wi-Fi'nızı kapatıyor musunuz? Büyük bir ihtimalle kapatmıyorsunuz. Şahsen bana soracak olursanız ben kapatmayanlardanım. Fakat yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, zira Wi-Fi gece boyunca açık olduğunda hem zihnimize hem vücudumuza fazlasıyla etki ediyor. Tabii sadece bizim kapatmamız değil, apartmanda yaşıyorsak eğer apartmandaki herkesin de kapatması gerekiyor. Bu yüzden birbirinize bu durumu anlatın. Geceleri uyurken kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi'nızı açık bırakmayın. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Güzel bir cuma dedik. Cumanın tadını çıkarttık bu iki saat boyunca ve dahi bizden sonra da günden daha fazla keyif alacaksınız. Radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama pazartesi yine görüşeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel hafta sonları olsun diyelim. Tabii ki radyonuz açık kalsın. Biz pazartesi hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: la nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkese

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: La Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yeni Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon: 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres:

0: diyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı.